0: kodan da ama. Canım evladım. Evladım.
1: Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım. Evladım.